0: Evet, bugün aslında yurt dışı Türkleri birinci dereceden ilgilendirecek belki de ilk ağız, yani olabilecek en yetkili isim var burada şu an. Dolayısıyla kimin ne sorusu varsa sosyal medyadan sorabilir. Zafer Sırakaya, milletvekilimiz, İstanbul milletvekilimiz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Dış İlişkiler Başkanı. Kenan Bey, Kenan Aslan, UID, Uluslararası Demokratlar Birliği Başkanı. Başkonsolosum her zamanki gibi Ferhat Işık. Hoş geldiniz efendim. Ve Ali Yıldırım, UID, Avustralya temsilcisi. Evet, bugün gerçekten önemli gün bizim için. Yani bizim bu yurt dışı meselelerimizle ilgili, tabii sadece Avrupalılar değil, Avustralya'da ciddi bir Türk nüfusu var. Bilmiyorum Sayın Başkonsolosum, siz rakam olarak bize bir şey verebilir misiniz? Tahmini bir rakam.
1: Yani toplamda 200 bine vardığını düşünüyoruz, Sydney dahil, yani hep beraber.
0: Evet, bu rakamı Türkiye'de söyleyince insanlar pek ihtimal veremiyor. Yani o kadar insan Avustralya'da yaşıyor mu diye, gerçekten ciddi bir rakam var. Bizim de tıpkı Avrupa'daki yurttaşlar gibi bizim de ciddi sorunlarımız var. İnşallah bu sorunları hep beraber bu akşam, bugün konuşacağız, bu sabah.
2: Evet, Facebook sayfamız açık değerli dinleyiciler. WhatsApp üzerinden de bize mesaj gönderebilirsiniz. Varsa sorularınız, burada en yetkili ağızdan sizlere direkt cevapları ulaştırmaya çalışacağız inşallah. Evet. Tekrar hoş geldiniz hep beraber. Siz Türkiye'den geldiniz herhalde, değil mi?
3: Evet, yani öncelikle bizleri şu anda dinlemekte olan Melbourne Türk Radyosu'nun değerli izleyicilerini, değerli dinleyicilerini bir pazar sabahı kendilerine hem günaydın diyoruz hem de sevgilerimizi ve saygılarımızı ifade ediyoruz. Bildiğiniz üzere dün yaklaşık 20 saatlik bir yolculuktan sonra Melbourne'e ulaşabilme imkanımız oldu. Sağ olsun Uluslararası Demokratlar Birliği'nin Melbourne Bölge Başkanı'nı bizi karşıladılar. Sayın Başkonsolosumuz bizi karşıladılar. Çok sıcak bir ortamda dün Türk toplumuyla bir araya geldik. Hemen ayağımızın tozuyla da bugün Melbourne Türk Radyosu'nun misafirleriyiz. İnşallah hem sizlerden
2: daha
3: hem
2: önce beraber olduk değil mi, radyo programı yaptık?
3: Evet, bundan yaklaşık 4 sene önceydi. 4 sene oldu. Yanlış hatırlamıyorsam 4 sene önce bir tekrar bir araya gelmiştik. Tekrar 4 sene sonra da bugün yine buradayız. Vatandaşlarımızın ve sizlerin bizlere yöneltecekleri sorulara dilimiz döndüğü kadar cevap verme gayreti içerisinde olacağız.
2: Evet, Kenan Bey sizi...
4: Ben de hayırlı sabahlar diliyorum. Öncelikle...
2: Siz de 4 sene önce mi geldiniz?
4: Biz 7 sene önce, 2019'da gelmiştik. Yine aynı böyle
2: yine
4: Temmuz ayı.
2: Program yaptık burada değil mi?
4: Evet. Ben de teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Böyle bir yayında sizlerle, dinleyicilerle birlikte olmak bizim için onur. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı bir yayın olsun inşallah.
0: Hoş geldiniz inşallah.
2: Tuğan Bey, her yerde varsınız. Çok teşekkür ediyoruz buraya kadar geldiniz.
1: Melbourne'e geldiler, bizlere şeref verdiler. Keza Kenan Başkanımız da kendilerine tekrar hoş geldiniz diyoruz. İzleyicilerimizi, dinleyicilerimizi selamlıyoruz, saygılar sunuyoruz.
0: Evet. Ali Başkanım buyurun.
5: Efendim, Sayın Vekilimize hoş geldiniz diyoruz. 2 yıldır beklemekte olduğumuz, heyecanla beklemekte olduğumuz bir olaydı. Sayın Genel Başkanımıza, Genel Başkan Yardımcılarımıza hoş geldiniz diyoruz. Bugün ofis açılışımız olacak saat 11.30'da inşallah. Toplumumuzu da bekliyoruz. Pazartesi genel kurulumuz olacak. İnşallah toplumumuzu bekliyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Saygılar efendim.
0: Evet, UID ile ilgili konuşacağız zaten. Onunla ilgili de programımızda
2: saat 11'e kadar zamanımız bayağı geniş.
0: Sorularımız olacak ama tabii ki Zafer Bey'i bulmuşken tabii bizim yurt dışı Türklerin meselelerine bir girelim istiyorum.
2: Evet.
0: Şimdi Zafer Bey geçen günlerde Edirne'deydi, biliyorsunuz. Avrupa'da herhalde Temmuz 1 itibariyle genelde başlıyor bu tatiller.
2: Yolcu
0: biraz daha geç okullar bitiyor. Dolayısıyla genelde Temmuz'un başı itibariyle insanlar Türkiye'ye akın etmeye başlıyor ve Türkiye için ciddi bir gündem esasında. Hem Anadolu esnafının ekonomisi açısından hem de işte Türkiye'deki insanların turizm potansiyelimiz açısından çok önemli gelişmeler bunlar. Yurt dışındaki Türklerin Türkiye'ye gelişleriyle ilgili. Şimdi Edirne'de ne yaptınız önce Zafer Bey? İnsanların gelişleri nasıl? Gümrük kapılarında bir değişiklik var mı? Yoğunluk var mı? Onunla ilgili biraz bilgi alabilir miyim sizden?
3: Tabii Türk toplumu şu anda dünya geneline baktığınız zaman yaklaşık 7,5 milyona yaklaşan bir diaspora topluluğunu ifade etmekte. Şu anda 7,5 milyona yakın diaspora toplumumuz dünyanın 133 ülkesinin nüfusundan daha büyük bir nüfusu teşkil etmekte. Dünyada şu anda Birleşmiş Milletler verilerine göre

0: 98 kayıtlı ülke varken bunun 193'ünde Türk nüfusunun yaşadığına şahitlik ediyorsunuz. Dolayısıyla çok geniş bir diaspora topluluğunun varlığını gördüğünüz bir ortamda, özellikle Türk devletinin diasporaya yönelik bir politikası, bir düşüncesi, bir mefkûresi var mı diye baktığınız zaman, bunun son 20-25 senelik zaman dilimi içerisinde geliştiğini de görebilme imkanımız var. Dolayısıyla 1961 iş göçü anlaşması ile Almanya'ya başlayan, yanlış hatırlamıyorsam 5 Ekim 1967 iş göçü anlaşması ile de Avustralya'ya başlayan bir iş göçü süreci var. Bugün yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımız artık sadece birinci nesili teşkil etmiyor. İkinci, üçüncü, hatta dördüncü nesile doğru gitmiş olan bir Türk toplumundan bahsediyoruz. Ve ben bir kez daha yurt dışında yaşayan millet varlığımızın ülkemizle olan aidiyet bilincinin gelişmesi noktasında son dönem içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın kurulması gibi, Marif Vakfı'nın kurulması gibi, yine baktığınız zaman Yunus Emre Enstitüsü'nün kurulması gibi, yine Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesi içerisinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu'nun kurulması gibi onlara yönelik hangi hizmetlerin yapılabileceği ile ilgili olarak gündem çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Tabii sadece bunu sözde bırakmamak için, aynı zamanda eyleme dönüştürebilmek için bizler her sene yurt dışındaki vatandaşlarımızın fevç fevç akın akın memleketlerine gelirken, sadece bir seyahat anlamında değil, sadece bir turistik seyahat anlamında değil, aynı zamanda sılaya kavuşma anlamında, aynı zamanda vuslatı gerçekleştirebilme anlamında heyecanlarını izleyebilmek ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da kendilerine selamlarını iletebilmek için hem Kapıkule'ye gelişlerinde, yani izin döneminin başlangıcında, aynı zamanda izin döneminin sonunda onları uğurlamak üzere her sene iki kez Kapıkule'ye gidiyoruz. Bu sene bir kez daha Kapıkule'deydik. Vatandaşlarımızın heyecanını birebir görebilme imkanımız oldu. Çocuklarımızın her birinin elindeki bayrağı görebilme imkanımız oldu. Memlekete gelişlerinde bir tarafta tarihiyle bütünleşmek, bir tarafta Ayasofya Kebir Camisi'ni gezmek, öbür tarafta Sıla-i Rahim yaparak amcasını, emmisini, dayısını, teyzesini görebilmek ama en önemlisi millet bilincini birlikte yaşayabilmek, heyecanını birlikte görebilmek son derece kıymetliydi. Biz Edirne Valimizle bu sene Kapıkule'de yapmış olduğumuz ziyaretlerde bir kez daha vatandaşlarımızın gelişinde hükümet olarak hangi önlemleri alarak vatandaşlarımızın geçişlerini kolaylaştırabileceğimizi gördüğümüzde, sadece Kapıkule'de 12 tane peron var vatandaşlarımızın gelişlerinde ama her perona 2 bilgisayarlı sistem aksamı oluşturularak esasında bu 12 peron sayısını 24'e nasıl teşmil ettiklerini görebilme imkanımız oldu. Yine Gümrük Bölge Müdürlüğümüzün sadece yaz döneminde vatandaşlarımızın geçişlerini daha hızlı hale getirebilmek için 137 ilave personel sayısını artırabilme imkanında gayretlerini gördük. İçişleri Bakanlığımızın yine vatandaşlarımızın pasaport işlemlerini hızlandırabilmek için 87 personeli artırdıklarını hep beraber gözlemledik. Personellerimizin hizmet anında çay, kahve ve yemek ikramlarını peronlardan ayrılmayacak şekilde hizmeti sunduklarını gördük bakanlıklarımızın. Çünkü 7/24 o hizmetin devam edebilmesi için personellerimizin bulundukları ortamda belki o ihtiyaçlarını giderebilmesinin sağlandığını gördük. Yine vatandaşlarımızın gelişiyle birlikte Türk gümrük sahasına girmesiyle birlikte kendilerine dinlenebilecekleri, aynı zamanda ihtiyaçlarının giderebileceği ortamların hazırlandığını gördük. Yurt dışındaki vatandaşlarımız yine gelmeden Mayıs ayı itibariyle Bulgaristan tarafıyla olsun, Yunanistan tarafıyla olsun, gümrüğümüzün bizim olan tarafımıza değil de diğer komşu ülkelerimizin olan taraflarında da hızlandırılabilmesi için hangi tip önlemlerin alınabileceği ile ilgili çalışmaları yerinde gözlemleyebilme imkanımız oldu. Yine baktığınız zaman Kapıkule'de, Hamzabeyli'de, Pazarkule'de, İpsala'da, Dereköy'deki gümrük bölgelerimizde 7/24 her bir kamera sistemiyle oradaki yoğunluğun gözlenebilebileceği ve vatandaşlarımızın seyahat anında eğer bir gümrük kapısında yoğunluk varsa bir başka gümrük kapısına kendilerinin yönlendirilebileceği şekilde hizmetin baktığınız zaman trakya.gov.tr adresinden de 7-24 şeklinde bunları takip edebilecekleri bir sistemin varlığını gözlemleme imkanımız oldu. Kifayeti müzakere yurt dışındaki vatandaşlarımızın memleketlerine geldiklerini onları sıcak bir şekilde karşılayabilecekleri bir ortamda. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik memleketinize hoş geldiniz. Dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın siz bizim canımızdan bir parçasınız ifadesiyle karşılaştıkları ve devletin o sıcak yüzünü gördükleri bir ortamda kendilerine bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dedi.
1: Peki yol esnasında böyle bir şey var. Genelde Türkiye'ye gelene kadar tabii çok ülkeden geçiyorlar. Özellikle Batı Avrupa'dan gelenler. Bir şikayetler oldu mu? Mesela işte Sırbistan'da vesaire diğer ülkelerde.
2: Zorluklar değil mi?
1: Bu tür sıkıntıları ifade edenler oldu mu?
0: Yani zaman zaman tabii gümrüklerdeki yapılmış olan hizmetlerin biraz daha Türkiye'deki gümrükler kadar hızlı olmadığına yönelik bazı serzenişlerle karşılaşabiliyoruz. Ancak bu konuyla ilgili olarak da biliyorsunuz yine Sırbistan gümrüğünde Türk polisinin, yine Sırbistan gümrüğünde yurt dışı gümrükler ve akraba topluluklar başkanlığımızın orada elemanları da mevcut. Vatandaşlarımızı yönlendirebilme imkanı var. Bizler zaman zaman diğer komşu ülkelerimizde olsun, güzergah boyunda ki ülkelerle de Büyükelçiliğimiz kanalıyla da sürekli iletişim halindeyiz. Vatandaşlarımızın bu süreç içerisinde olabildiğince az bürokratik engellerle karşılaşıp hızlı bir şekilde geçişlerinin sağlanması anlamındaki telkinlerimizi muhakkak yapıyoruz. Ancak burada sizler vasıtasıyla ben bir kez daha vatandaşlarımıza da muhakkak bu seyahatlere esnasında kendi yanlarında götürecekleri maddi anlamda para, ifade etmek evet. istiyorum. Paraların ülkelerinin belirlemiş olduğu kriterlere uygun şekilde evet. yanlarına almalarını, belirlenen miktarın üzerindeki bir meblağın kendilerine ciddi anlamda sorun teşkil edeceğini ifade etmek istiyorum. Bunu daha öncesinden banka yoluyla ilgili harcamalarını önceden Türkiye'ye göndermelerinin çok daha kıymetli ve değerli olacağını söylemek istiyorum. Yoksa gümrüklerde vatandaşlarımızın zaman zaman zihniyet eşyalarına yönelik yanlarında evet. bulundurmuş oldukları paralarına yönelik olarak bazı hoş olmayan haberlerle karşılaşıyoruz. Bu vasıtayla evet. da bir kez daha Melbourne Türk Radyosu vasıtasıyla da vatandaşlarımıza bu ikazımızı yapmış olalım.
2: Şimdi bizim karayoluyla gitme şansımız yok. O biraz bizim dışımızda kalıyor ama biz uçakla daha çok. Uçakla gelenlere karşı ne gibi şeyler var diye sorsam. Yani onlara da bir uçakla gelen vatandaşlarımıza yönelik şeyler var mı? Bir şeyler,
0: biz 2022 hizmetler. Yılında geldiğimiz zaman öncelikle Endonezya'ya uçmuştuk. Evet. Jakarta'ya uçmuştuk. Jakarta. Oradan da Qantas'la birlikte Sydney'e uçmuştuk. Bu defasında gelişimizde Türk Hava Yolları ile birlikte direkt. Bir kısa tek iniş kalkış yapmak zorunda kaldık. Yanlış hatırlamıyorsam bir kerozin ihtiyacının karşılanması ki ben Türk Hava Yolları Genel Müdürü ile yapmış olduğumuz görüşmede Allah nasip ederse 2028 itibariyle artık bekliyoruz. Herhangi bir şekilde bir ara inişe gerek kalmaksızın İstanbul'dan kalkan bir uçağımızın direktmen Melbourne'e, direktmen Sydney'e ulaşabileceği bir imkanın sağlanabileceğini duymuş oldum.
2: Evet.
0: Öncelikle tabii Türk Hava Yolları'mızın 2024 itibariyle hem Melbourne'e hem Sydney'e uçuşlarının gerçekleştirilmiş olması, öyle tahmin ediyorum ki buradaki millet varlığımızın Türkiye ile olan yakınlığını ve ilişkisini daha da artırmış durumda. Bu kıymetli ve değerli. Tabii zaman zaman vatandaşlarımızın bilet fiyatlarındaki ücretlerin yüksek oluşu ile ilgili bazı serzenişleri söz konusu oluyor. Biz bunu Türk Hava Yolları'mızın yetkililerine de ilettik. Son dönem içerisinde özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve Körfez ülkelerindeki maalesef arzu etmediğimiz şekilde savaş ortamının oluşmasıyla birlikte Türk Hava Yolları'mıza olan ilgi ve alakanın da artmış olduğunu gözlemleme imkanımız oldu. Dolayısıyla arz talep dengesi içerisinde tabii yoğun bir talebin olması fiyatların ticari biraz bir daha sonuçta, yukarıya evet, doğru çıkmasına. Ama Sayın Genel Müdürümüzle yapmış olduğumuz görüşmede özellikle önümüzdeki birkaç ay içerisinde tekrar bu fiyatların bir dengelenme politikası içerisinde daha makul bir seviyeye ineceğini ifade ettiler. Biz tabii yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımızın daha yoğun bir şekilde Türkiye'ye gelmesini, çünkü yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'ye gelişini biraz önceki konuşmamda da ifade ettiğim gibi sadece bir turistik seyahat olarak değil, millet varlığımızın ülke ile birlikte aidiyet bilincimizin, özellikle yeni nesillerimizin gelişmesi anlamında kıymetli buluyorum. Çünkü yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımız zaten her türlü yatırımını ülkelerine yönelik yapmaya gayret gösteriyorlar. Getirmiş oldukları yanındaki meblağı son kuruşuna kadar esasında ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sunacaklar. olacak şekilde hareket ediyorlar. Bizler de inşallah hükümet olarak yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik hem sosyal anlamda hem kültürel anlamda hem siyasi anlamdaki çalışmalarımızı bir milletin efendisi o millete hizmet edendir düsturuyla bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz.
2: Evet.
1: İnşallah şimdi bir de biliyorsunuz yurt dışındaki Türklerin aidiyet hissi biraz içeridekilerden daha fazla oluyor. Yurt dışına çıkınca bir özlem, bir hasret onun da etkisiyle. Fakat son yıllarda böyle enteresan bir şekilde Türkiye içerisinde bizim yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik böyle bir karalama kampanyası, bir kara propaganda, bir aşağılama tabiri caizse biraz ağır oldu ama böyle bir şey var, bir operasyon var sanki. Yani bir küçümseniyor belki de siyasi tercihlerinden dolayı, belki de işte belki de kıskançlık bilmiyoruz. Çeşitli sebeplerden dolayı böyle bizim yurt dışındaki vatandaşlara yönelik böyle bir şey var. Böyle bir kampanya var. Yani buna ne dersiniz? Bunun sebebi ne olabilir evvela?
0: Öncelikle 1961 iş göçü anlaşmasından sonra yurt dışına çıkmış olan vatandaşlarımızın Türkiye ekonomisine bugüne kadar sunmuş oldukları katkı 105 milyar doların üzerinde. Özellikle ülkemizin ekonomik sıkıntıları çekmiş olduğu 70'li yıllarda ve 80'li yıllarda yurt dışındaki vatandaşlarımızın memleketlerine göndermiş oldukları dövizlerle birlikte ülke ekonomisine nasıl bir katkı sağladığını hepimiz gayet iyi hatırlıyoruz. Sadece bununla birlikte değil, özellikle yakın bir zaman dilimi içerisinde de ülkemizin İki büyük deprem afetiyle sarsılmış olduğu bir dönemde yurt dışındaki millet varlığımızın ülkemizin her türlü ihtiyacını karşılama noktasında nasıl seferber olduğunu da en iyi bilen kardeşlerinizden bir tanesiyim. Ben sadece Afşin'de yani Kahramanmaraş Afşin'de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yine Hatay'ımızda 350 konteynerlik bir yaşam alanının oluşturulmasının tamamını yurt dışındaki vatandaşlarımızın göndermiş oldukları meblağlar üzerinden teşkil etmiş olan bir kardeşinizim. Dolayısıyla yurt dışındaki millet varlığımıza yönelik bu şekilde hakaretamiz, bu şekilde onları aşağılayıcı, onları dışlayıcı bir üslubu kesinlikle net olarak ifade etmek istiyorum. Ayağımızın altında bilen bir anlayışa sahibiz. Yurt dışındaki millet varlığımız, yurt içindeki yaşayan millet varlığımızla birlikte biz büyük bir Türkiye ailesiyiz. Dolayısıyla vatandaşlarımıza yönelik çok amiyane tabirle, çok çok özür dileyerek burada kullanmak durumundayım. Zirzop ifadesini kullanan bir anlayışın asla bu milletin değerleriyle eşdeğer olmadığının bilinmesini istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili olarak birçok kez açıklama yaptılar. Ve yapmış oldukları açıklamada yurt dışındaki millet varlığımızı başımızın tacı olarak ifade ettiler. Yurt dışındaki millet varlığımızı cemrimizden bir parça olarak ifade ettiler. Ve bizler 86 milyon ve yurt dışındaki yaşayan 7,5 milyonumuzla birlikte büyük bir Türkiye ailesi olduğumuzu ifade ettiler. Şahsımın Almanya'da doğmuş, Almanya'da büyümüş. Bugün sadece şahsımın değil, aynı zamanda partimiz içerisinde 3 milletvekilimizin de yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmak üzere bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev ifa etmekteyiz. Bugün Melbourne'de oluşumuz, vatandaşlarımızın yanına gidişimiz, vatandaşımızla birlikte hemhal oluşumuz. İnşallah bundan sonra Sydney'e gidecek olmamız yine vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz kıymetin ve değerin bir ifadesi olduğunu ifade etmek istiyorum. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın Türkiye'mizin gelişmesiyle, Türkiye'mizin demokrasinin gelişmesiyle ilgili, cumhuriyetin gelişmesiyle ilgili olarak söz hakkı sahibi olmuş olmaları demokrasinin en temel paradigmalarından bir tanesi olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu söylemleri kullanmış olan insanların ne demokrasiden nasibini almış ne de insanlıktan nasibini almamış insanlar olarak da net olarak ifade edilmesi gerekli kanasında.
1: Şimdi bu mesele sanırım yurt dışında oy verim hakkı tanındıktan sonra başladı. Yani bu kara propaganda diyelim yurt dışı Türklere yönelik. Sıra daha önce böyle bir şey yoktu. Muhtemeldir ki siyasi tercihler ortaya çıkınca herhalde bir kesim bunu bir şey olarak kullanmaya
0: belki şunu söylemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımız bazen deryanın içerisinde yaşayan insanlarımızdan daha fazla olayı temaşa edebilme imkanına sahip olabiliyorlar. Son 20 yılda, son 30 yılda ülke şu anda yaşamış oldukları ülkelerdeki gelişmeleri ve Türkiye'deki gelişmeleri kıyas ettikleri zaman Türkiye'de özellikle son dönem içerisinde baktığınız zaman hem kültürel anlamda hem siyasi anlamda hem sağlık alanında hem ulaştırma alanında hem savunma sanayi anlamındaki gelişmelerin yurt dışındaki vatandaşlarımızın hakikaten göğsünü kabartmış olduğu bir noktaya doğru hep beraber ilerlediğini görüyoruz. Ben öyle tahmin ediyorum ki bugün İngiltere'de sağlık sistemini konuşacak olursak Türkiye'deki sağlık sistemiyle kıyas götüremeyecek bir noktada olduğunu görüyorum. Amerika Birleşik Devletleri keza öyle, Almanya keza öyle. Ben İngiltere'de yaşayan bir vatandaşımızın sağlık ihtiyacını karşılama noktasında İngiltere'den uçağa binip Türkiye'ye geldiğini şahitlik etmiş olan birisiyim. Dolayısıyla tüm bunları gören vatandaşlarımızın elbette ki Sayın Cumhurbaşkanı

0: bir 3 milyon 640 bin seçmen konuştuğunuz zaman Türkiye'de esasında en büyük ikinci seçim bölgesinin İstanbul'dan sonra Ankara değil yurt dışı olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla temsiliyeti oranında mecliste bir temsil söz konusu mu diye soracak olursanız
1: Ankara kadar olması lazım.
0: Bunun daha yüksek olması gerektiği kanısında kesinlikle sizin de hemfikir olduğumu da ifade etmek istiyorum. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın temsiliyetinin daha yüksek oranda olması gerekiyor. Mesela Fransa'ya baktığınız zaman Fransa yurt dışındaki vatandaşlarına yönelik dünyayı 11 seçim bölgesine ayırmış. 11 seçim bölgesinin her birinden bir temsilciyi kendi millet meclislerine, yani Fransa Ulusal Meclisi'ne taşıyorlar. Bu konuyla ilgili olarak şu anda ülkemize baktığınız zaman yurt dışındaki vatandaşlarımızın bir seçme hakkı var. Ama yurt dışına yönelik bir seçilme hakkının olmadığını görüyorsunuz. Belki bu konuyla ilgili olarak inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız muhalefet partilerine sürekli çağrıda bulunuyor. Gelin artık 1980 darbesiyle oluşturulmuş olan ve kesinlikle bize yakışmayan bu darbe anayasasını değiştirelim diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısına muhalefet partileri de inşallah olumlu cevap verecek olurlarsa biz yeni oluşacak olan anayasada aynı zamanda bu sizin ifade etmiş olduğunuz yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik daha yoğun bir temsiliyetin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sağlanmasına yönelik çalışmalarımızı ve katkılarımızı da vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.
1: Yeni bir seçim bölgesi umut ediyoruz o zaman önümüzdeki seçimlerde. Peki şimdi diğer asıl bizim halkın en çok belki de merak ettiği bu dövizle bedelli askerlik meselesi. Şimdi bu ücretler konusunda biraz şikayetler var açıkçası. Şu an için herhalde 416 bin lira diye biliyorum ben. Bununla ilgili bir düşürülmesiyle ilgili bir herhangi bir çalışma var mı acaba?
2: Bir de haber çıktı böyle şey olarak gördüm de yurt dışında olanların dövizde askerlikten muaf olmayacak falan şeklinde. Öyle haberler de çıkıyor.
0: Efendim bildiğiniz üzere yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik 2008 yılına kadar dövizle askerlik uygulamasında vatandaşlarımız 5112 avroya tekabül eden bir miktarı ödüyorlar. Daha sonrasında da 21 gün askerliğe gidiyorlar idi. Sonra 2011 yılında yapılan düzenleme ile birlikte bu miktar 10.000 avroya çıkartıldı ve 21 gün askere gitme işlemi kaldırıldı.
2: Biz 52 ay yaptık ben.
0: Tabii sizin döneminizde da 2 aylık bir askerlik süreci vardı. Bir de belli bir miktar ödüyordunuz. 2013 yılında bu miktar 6.000 avroya çekildi. 2016 yılında 1.000 avroya çekildi ama 38 yaş kuralı getirildi. Yani 38 yaşınıza kadar yapmak zorundaydınız. 2018 yılında bu 2.000 avroya çıkartıldı. Sonra 2019 yılında 7179 sayılı askerlik kanunu ile birlikte temel bir değişiklik yapıldı. Neydi o efendim? Türkiye'deki çocuklarımıza da bedelli askerlik imkanı getirildi. O zamana kadar bedelli askerlik imkanı yoktu Türkiye'de. Bedelli askerlik imkanı ile birlikte yurt dışındaki ve yurt içindeki bir çocuğumuzun ödeyeceği miktar eşitlenmiş oldu efendim. Şu anda 416 bin TL'yi ödeyen yurt içindeki bir yavrumuz aynı şekilde o günkü döviz kuruna göre de yurt dışındaki bir kardeşimiz de aynı miktarı ödemekte. Aradaki fark nedir efendim? Aradaki fark şudur. Yurt içindeki bir kardeşimiz bedelli askerlik miktarını ödedikten sonra 28 günde askere gidiyor. Yurt dışındaki bir kardeşimiz ise dövizle askerlik ücretini ödedikten sonra 28 gün askere gitmek durumunda kalmıyor. Dolayısıyla bunu bir ifade etmemiz lazım. Bunun dışında yurt dışındaki bir kardeşimize yönelik yapılacak bir indirimin elbette ki yurt içindeki kardeşimize de teşmil edilmesinin elzem olduğunu ifade etmek isterim. Tabii biz bugün savunma sanayimizle ilgili etrafımızın ateş sarmalı olduğu bir ortam içerisinde bütün bunları ifade ederken savunma sanayimizin güçlü olması gerektiğini de ifade ediyoruz. Dolayısıyla dövizle askerlik ve bedelli askerlikle ilgili ücretlerin de savunma sanayimize gittiğini gördüğümüz bir ortamda son olarak baktığınız zaman esasında Hürmez Boğazı'nın kapatıldığı bir ortam içerisinde sadece etrafımızda birçok ülkenin bundan korku içerisinde yaşarken bir güvenlik adası olarak ortaya çıkmış olan bir Türkiye'mizin varlığını da hep beraber gözlemliyoruz. Onun için önümüzdeki süreç içerisinde veyahut da bugünkü gündemimizde yurt dışında veyahut da yurt içindeki bedelli askerlik veyahut da dövizli askerlik ücretinde herhangi bir indirime gitme durumumuz gündemimizde değil. Evet. Ancak bununla birlikte gündemimizde olan bir başka konu var. O da şudur. yurt dışında yaşamakta olan vatandaşlarımız çifte vatandaş iseler ve yaşamış oldukları ülkede askerlik hizmetini ifa etmiş iseler bu yurt dışında yaşadıkları

0: ülkelerde askerlik hizmetini ifa ettikleri belgelerle birlikte Türk konsolosluğuna başvurmaları durumunda Türkiye'deki askerlik hizmetinden muaf tutulmalarına yönelik bir çalışmamızın son aşamasına geldik. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sunacağız ve milletvekillerimizin burada öyle tahmin ediyorum ki gösterecekleri irade yurt dışındaki vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak şekilde hareket edecekleri bir zemini bize sağlayacaktır.
1: Peki, yurt dışındaki askerlik burada paralı askerlik olarak yapanlar da paralı olarak gitmiş sayılıyor mu?
2: Vatandaşlarımızın, profesyonel meslek var bir profesyonel, de zorunlu askerlik.
0: Vatandaşlarımızın yaşadıkları her bir ülkede başka bir uygulama söz konusu vardır. Evet. Dolayısıyla biz bunu takip edebilme imkanımız yok. Ancak buradaki altını çizmemiz gereken husus şu: yaşadıkları ülkenin otoriteleri o ülkede askerlik hizmetini kabul etmiş olarak hangi uygulamayı öngörüyorlarsa biz o uygulamayı kabul ediyoruz. Evet. Yani, eğer bazı ülkeler çünkü sivil hizmeti tabii bir askerlik hizmeti olarak görüyorlar. Bazı ülkeler işte süreyi 6 ayla tutuyorlar. Bazı ülkeler 1 seneyle tutuyorlar. Dolayısıyla biz buradaki kıstası ilgili ülkenin askerlik hizmetinin net olarak kabul edilmiş olmasını öngörüyoruz.
1: Yani bizim ancak bir şeyi geçerliliği olmuyor o zaman.
0: Bir şeyi daha söylemek istiyorum. Tabii burada bütün ülkelerin askerlik hizmetini kabul edeceğimiz anlamına çıkmıyor. Çünkü ülkemizle ilgili olarak şu anda bizim bazı ülkelerle ilgili yapılmış olan askerlik hizmetiyle ilgili olarak rezervlerimiz söz konusu olabilir. Buradaki hangi ülkelerin askerlik hizmetinin kabul edileceği noktasındaki tercihi de Sayın Cumhurbaşkanımızın belirleyeceği ülkeler olarak da olduğunu da bir kez daha altını çizerek yani, ifade etmek istiyorum.
2: Bununla ilgili tabii çok da güncel bir konu. Özellikle İsrail'de askerlik yapıp da Türk vatandaşı olanlar var. Herhalde bunu kastettiniz muhtemelen.
1: Evet,
2: evet, şimdi burada profesyonel askerlik ile anladım. Şimdi profesyonel askerlik var.
1: Zorunlu askerlik.
2: Zorunlu askerlik var. Bir de profesyonel meslek olarak kullanılabiliyor. Tabii ülkelere göre değişkenlik gösteriyor. Anlaşıldı peki. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer mesele de araba ve telefon meselesi. Şimdi araba 2 seneye çıkarıldı. Bu yine AK Parti hükümeti zamanında oldu. Daha önce daha kısaydı. Şimdi 2+2 yapıldı herhalde emekliler için bu da. Bununla ilgili şu an son uygulama bu şekilde mi?
0: Efendim, bildiğiniz üzere yurt dışındaki vatandaşlarımızın araçlarıyla birlikte Türkiye'ye gelebilmeleri hususu 2011 yılına kadar bir senenin içerisinde 180 gün aracınızı Türkiye'de tutabiliyor idiniz. 2015 yılında yapmış olduğumuz düzenleme ile birlikte biz bunu vatandaşlarımız 185 gün yurt dışında yaşaması koşuluyla Türkiye'de araçlarını 2 sene tutabilmelerine imkan sağladık. Yani bir vatandaşımız yurt dışından gelerek aracını 2 sene boyunca Türkiye'de tutabiliyor. Akabinde yine 185 gün aracıyla birlikte yurt dışında yaşayarak tekrar bir 2 senelik süreç başlayabiliyor. Bununla yetinmedik, biz 2019 yılında tüzel kişilikli olan firmalara ait araçların, yani sizin eğer yurt dışında bir işletmeniz varsa ve aracınız o işletmenin üzerine kayıtlıysa, bunların Türkiye'deki kalış süreçleri bir ayla kısıtlıydı. Biz bunu vatandaşlarımızın lehine olacak şekilde 3 aya çıkartmış olduk. Yine yurt dışındaki yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de bulunmuş oldukları süreç içerisinde araçlarını kullanabilecekleri kişiler eş, anne baba ve çocuklarıydı. Bunların da yurt dışında oturma müsaadeleri olması koşuluyla aracın içerisinde bulunması gerekiyordu ruhsat sahibi olan kişinin. Biz bunu biraz daha genişleterek araç sahibinin Türkiye'de olması durumunda yine birinci dereceden akrabalarının kullanabilmesine imkan tanıdık. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 2023 yılı itibariyle de yurt dışından emekli olmuş olan vatandaşlarımızın 2 senenin bitimine 3 ay kalmasından sonra gidip Gümrük Bölge Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri durumunda artı 2 sene olacak şekilde vatandaşlarımız lehine bu düzenlemeyi de gerçekleştirdik. Çıkış yapmasına gerek kalmaksızın vatandaşlarımızın gidip Gümrük Bölge Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri durumunda da bunu artı 2 sene olacak şekilde de düzenleme yaptık. Tabii bu konuyla ilgili olarak seçim döneminde biz yurt dışındaki vatandaşlarımızın araçlarının Türkiye'de tutulması ile ilgili olarak 185 gün kuralını 30 güne düşüreceğimiz noktasında da bir taahhüdümüz söz konusu olmuştu. Bu konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığımıza, Ticaret Bakanlığımıza, Ulaştırma Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza, çünkü her birisini ilgilendiren bir konu bu mevzuat, çalışmalarımız devam ediyor. 2 seneden sonra belki vatandaşlarımızın araçlarını Türkiye'de çıkışına gerek kalmaksızın devam ettirebilmeleri konusunda, özellikle tabii Türkiye'de yolların kullanılması durumu var. Aynı zamanda yine Türkiye'deki emisyonun maalesef menfi anlamda baktığınız zaman gazlardan çıkan, işte arabanın egzozundan çıkan gazların vermiş olduğu çevreye yönelik bir kirlilik var. Belki 2 seneden sonra ödeyecekleri belirli bir miktarın Türkiye'de tahsil edilmesiyle birlikte bu imkanın tanınmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu tamamlandığı zaman da bunu da kamuoyuyla paylaşabilme imkanımız olacaktır.
2: Teşekkür ederim. Cep telefonuyla ilgili de bir kısa bilgi.
0: Efendim, cep telefonlarıyla ilgili olarak biliyorsunuz cep telefonlarının Türkiye'de kullanım süresi 2 ayla kısıtlıydı. Biz bunu tekrar yapmış olduğumuz düzenleme ile birlikte 4 aya çıkarttık. Ve 4 aya çıkarttıktan sonra da yine vatandaşlarımıza yönelik e-devlet üzerinden yapacakları başvuruyla birlikte birer ay uzatabilecekleri şekilde şu an itibariyle esasında yurt dışından getirilmiş olan cep telefonlarının yurt dışında ikameti olması koşuluyla. Bakın, burada da yine pozitif bir ayrımcılık yapıyoruz. Yani yurt içinde ikameti olan vatandaşlara sağlanmayan bir hakkın yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik sağlandığını, 4 ay herhangi bir şekilde bir başvuru yapmaksızın 4 aydan sonra e-devlet üzerinden birer ay uzatma imkanını sağlanmış olduğu şekliyle esasında 6 ay yurt dışından gelen bir vatandaşımız şu anda Türkiye'mizde cep telefonunu kullanma hakkını sağlamış olduk. Bu yönüyle de seçim döneminde vermiş olduğumuz taahhüdü de gerçekleştirmiş olduk.
2: Kayıt yapmaya gerek kalmadı o zaman, yani 4
0: ay. Hayır efendim, 4 ayının bitiminden önce e-devlet üzerinden bir başvurusunu yapması durumunda birer ay uzatma imkanı var. Ama bu, tekrar altını çizerek söylüyorum, yurt dışında ikameti olması koşuluyla.
1: Peki. E-devlet.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Evet, ben yorumlara bakayım, ondan sonra UID'ye geçelim değil mi? Emin Dinek hayırlı yayınlar dilemiş, günaydınlar. Uğur Kavak hayırlı yayınlar diliyor, hoş geldiniz diyor size. Zeki Aydın, değerli misafirlerimize hoş geldiniz. Hayırlı yayınlar. Üçler Öztaş, misafirlere hoş geldiniz diyoruz, çok memnun olduk. Cahit Yıldırım, hayırlı yayınlar diliyorum. Sayın vekilimiz ve sayın misafirimiz Avustralya'mıza hoş geldiniz. Kazım Ateş, hayırlı yayınlar diliyorum. Değerli misafirlerimiz hoş gelmişler. Ethem Yiğit, yine hoş geldiniz diyor. Abdullah Altıntop, futbol konusuna da ne düşünüyorsunuz? Avustralya'ya karşı o maçı kazanmamız lazımdı. Buradakiler hep anlatmamız gerekiyor diyor. Niye kaybettik diye anlatsınlar. Recep Aktepe, hayırlı sabahlar, yayınlar, saygıdeğer misafirlerimize hoş gelmişler diyor. Herkese selamlar. İbrahim Aker, hoş geldiniz diyor. Hayırlı yayınlar. Kazım Ateş, yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'deki hakikatleri daha farklı görebildikleri öteden beri bir vakadır. Yurt dışındaki Türklerin bazılarının eskiden beri istedikleri şekle girmemeleri kimi zümreleri huzursuz ediyor demiş. İsmail Naz, hayırlı pazarlar, hayırlı yayınlar, misafirlere hoş geldiniz. Muhlis Badır, selamun aleyküm, hayırlı yayınlar kardeşlerim demiş. Evet. Ali Round Fotoğrafi, Avustralya'da büyüdük. Bizim ile alay edenler alıştık diyor. Kale etmiyoruz daha, fakat kendi milletimizden olunca şaşırıp kalıyoruz.
0: Bunların ama çok ciddi bir azınlık olduğundan altını çizmek lazım. Yani
2: ya da sosyal medyadan sesleri çok çıkıyor.
0: Ülkemizdeki vatandaşlarımız, insanımız ve milletimizin kahır ekseriyetinin yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza hakikaten gönülden bağlı olduklarını ben çoğu kez gözlemliyorum. Onun için efendim böyle birkaç tane aykırı sese kesinlikle itibar etmemek lazım. Tabii. Onları kale almamak gerekir.
1: Emine Doğan, hayırlı yayınlar demiş. Kabataş Mecit, New York'tan selamlar sizlere demiş. Şimdi UID'ye geçebilir miyiz?
2: Ya bir TOKİ meselesi var. Yani TOKİ'nin yurt dışındaki Türklere yönelik böyle bir şey olacaktı. Böyle bir vaat vardı. Bununla ilgili bir gelişme var mı? Yani bir...
0: Efendim, bununla ilgili olarak baktığınız zaman İstanbul'da Sancaktepe'de biz yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik bir çalışma başlattık. Ama Yusuf Bey, üzülerek ifade etmem gerekiyor ki gerekli ilgiyi görmedi. Evet. Dolayısıyla yani bu konuyla ilgili olarak TOKİ Başkanımızla da biz yapmış olduğumuz görüşmelerde tabii yurt içindeki sosyal konutlarla ilgili sunulan imkanla yurt dışındaki vatandaşlarımıza sunulan imkanlar tabii ki takdir edersiniz ki aynı olması mümkün değil. Dolayısıyla biz acaba bunu İstanbul'un dışında başka bölgelere de teşmil edebilir miyiz çalışmalarımız varken hepinizin bildiği üzere ülkemizde belki asrın felaketi olarak ifade edebileceğimiz iki tane büyük afetle karşılaştık. Dolayısıyla 11 ilimizi kapsayan bu büyük afetten sonra belki de dünya tarihinin bugüne kadar hiçbir şekilde şahit etmediği üzere hızlı bir şekilde bütün bu konutların yeniden yapıldığı ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olduğu bir süreci yaşadık. Bu anlamda biz yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik Sancaktepe'nin dışında da inşallah önümüzdeki süreç içerisinde başka bölgelerde konutlar yapılabilir mi? Bu konuları görüşeceğiz. Ama genel anlamda söylemek istediğim konu şu. Su Bey, biz yurt dışındaki vatandaşlarımızın her bir sorununu yakından takip eden, her bir sorunu takip etmekle kalmayıp yerinde gözlemleyen ve bugün de gördüğünüz üzere Sayın Başkonsolosumuz bizimle birlikteler. Dün bizimle birlikteydiler. Bugünkü yapacağımız tüm seyahatte bizimle birlikteler. Ben vatandaşlarımızın Sayın Başkonsolosumuza ismen hitap ettiklerini görüyorum. Bu vatandaşlarımızla ne kadar iç içe olduğunu göstermesi anlamında da son derece kıymetli. Evet, geçmiş dönemde çatık kaş hükümet dedikleri zat diye Necip Fazıl'ın ifade etmiş olduğu şekliyle esasında bizim millet ve devlet kaynaşmamızda tamamen birbirimizden ayrıştırmış olduğumuz bir sürecin tam tersine bugün devletimizle milletimizin bütünleşmiş olduğu, Türkiye'mizden birçok hükümetimizin temsilcisinin buraya gelmiş olduğu, vatandaşlarımızın yerinde sesini dinlemiş olduğu, yine devletimizin buradaki temsilcisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın buradaki temsilcisi olan Sayın Başkonsolosumuzun vatandaşlarımızla iç içe olmuş olduğu bir ortamın son derece kıymetli ve değerli olduğunu bir kez daha ifade etme gereksinimi hissettim.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Teşekkür ederiz.
2: UAD'ye geçmeden önce bir futbol yorumu da yapabiliriz.
1: Futbol,
2: belki
1: evet.
2: Avustralya'yı rencide etmeden rakip takımı.
1: Bizim üzüntümüzü belki biraz gideriz.
0: Efendim, tabii bu konuyla ilgili olarak özellikle son dönem içerisinde Türk milli takımının tekrar Dünya Kupası'na girme başarısı göstermiş olması öyle tahmin ediyorum ki beklentileri biraz daha yükseltmişti. Ben de ellerinizden öper. 3 tane evladım var. En küçüğü Umut Kerem'le birlikte kalkmış. Formalarımızı giymiş. Büyük bir heyecan içerisinde maçın başlamasını beklemiştik. Sabah namazımızı evladımla birlikte kıldıktan sonra. Ancak maçın başlamasıyla birlikte tabii fiziki üstünlüğün tamamen Avustralya takımı içerisinde olduğunu gözlemleme imkanımız oldu. Öyle tahmin ediyorum ki o gün bizim çocukların belki de daha yoğun bir şekilde alışık oldukları o teknik paslarının yapamamış olmasının getirmiş olduğu bir handikapla birlikte yanlış hatırlamıyorsam 2-0'lık bir skorla maalesef ayrılmış olduk. Daha sonra yine Paraguay ile yapmış olduğumuz maçta da 1-0 yenilerek ayrıldık. Ancak akabinde Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı herhalde 3-2'lik bir üstünlük sağlayarak bir moral bulduk. Yenildik ama ezilmedik diye ifade edilir. Bu anlamda ben öyle tahmin ediyorum ki buradaki almış olduğumuz bu derse birlikte önümüzdeki süreç içerisinde yiğit düştüğü yerden kalkar anlayışı içerisinde
1: İnşallah
0: Avrupa Kupası'na çok daha yoğunluklu bir şekilde hazırlanarak yolumuza devam edeceğiz.
1: İnşallah.
2: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi UID'ye geçebiliriz.
1: Geçelim Kenan Bey'e.
2: UID'yi bir tanıtalım mı önce? Kenan Bey.
3: Tabii.
2: Siz de genel başkan olarak,
1: UID merkez olarak isim sadece bu harfleri tanıyoruz daha çok ama bir detaylarını insanlar bilmiyor yani. Nasıl kuruldu?
2: Bilmeyenler için en azından.
1: Bilmeyenler için nasıl kuruldu ve ne anlama geliyor UID?
3: Aslında UID'nin kuruluşunu Zafer Bey de anlatabilir. Kurucularından biridir. teşkilatımız açısından önemli bir isimdir. Ama madem biz şu anda bu sorumluluğu taşıyoruz, müsaadesiyle ben anlatayım. 2000'li yılların başında kurulmuş olan bir kurum, teşkilat. O zamanki adıyla Avrupalı Türk Demokratlar Birliği olarak kurulan, daha çok Avrupa'daki vatandaşların meselelerine çözüm üreten bir teşkilatken 2018'de benim de o zaman yönetimde bulunduğum bir dönemde, 6. dönem ÜETD'den yani Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nden UID'ye ya da Türkçesiyle Uluslararası Demokratlar Birliği'ne evrilen bir süreci yaşadık. Evrilmesinin sebebi de o zaman hani biz ümmetçi bir anlayışa sahip olan bir anlayışı benimsiyoruz. Türklere değil tüm coğrafya, ümmet bilinciyle tüm gönül coğrafyamıza hitap eden bir teşkilata evrildik. Ve sadece Avrupa'ya değil tüm dünyaya. Bir önceki gelişimiz dönemin genel başkanıyla Bülent Bey'le birlikte geldiğimizde de aslında o gün evrilmenin pratiğini de pratiğe dökmüştük. Avustralya'nın da o zaman temelini atmıştık. Ve bugün geldiğimizde de burada iki tane teşkilatımızı inşallah bugün Melbourne'u birkaç gün sonra Sydney'i inşallah ziyaret edip bu ziyaretimizi inşallah taşlandıracağız. Yapmış olduğumuz çalışmalar daha çok hem yaşadığımız ülkelerdeki yurt dışındaki millet varlığımızın yaşadıkları ülkelerdeki meselelerine çözüm üretmek. Her ülkenin, her coğrafyanın kendine has meseleleri vardır. Aynı zamanda da yurt içindeki yani Türkiye'deki meseleleriyle ilgilenen, çözüm üreten bir teşkilatız. Tabii yurt içini Zafer Bey çok güzel bir şekilde sizlerin sorularınıza da cevap vererek özetledi. Ama bunun haricinde yani bahsetmiş olduğumuz vaatlerin haricinde birçok mesele var. Az önce genel manadaki meselelerden bahsettik. Ama bireysel meseleler de var. Onların her birine çözüm üretmek için biz yaşadığımız ülkelerle Türkiye arasında köprü oluşturan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Evet. Bu şekilde özetleyebilirim.
2: Çok teşekkür ederim. Yani bundan sonra Avustralya için aslında Ali Başkan da burada. Avustralya için ne tür projeleriniz var? Belki Ali Bey de bunu söyleyebilir. Eğer Kenan Bey'e ilaveten. Hem bugün açılışla ilgili, bu ofisin açılışıyla ilgili de bize bilgi verirseniz.
3: Buyurun.
4: Evet. Bugün saat 11.30'da ofis açılışımız olacak. Sayın Vekilimiz, Sayın Genel Başkanımız ve gelen genel başkanlarımızla halkla hem de buluşma misali bir programımız olacak. Efendim önümüzdeki süreçlerde örneğin atacağımız adımlardan birisi Melbourne'daki, Victoria'daki sivil toplum kuruluşları başkanlarıyla yılda 3 veya 4 kez buluşmalar şeklinde toplumun sorunlarına el atma. Birincisi toplumun sorunları nelerdir farklı açılardan, farklı sivil toplum kuruluşlarından ve bunlara nasıl çözümler ulaştırılabilir gibi soruların cevaplarını ve dolayısıyla topluma çözümler ulaştırma yönünde adımlar atacağız. Koruyucu aile konusunda aktivitelerimiz olacak. Irkçılıkla ilgili aktivitelerimiz olacak. Bu şekilde UID'nin genel olarak 7 çalışma alanı vardır. Bunlardan bazıları bunlar. İnşallah önümüzdeki süreçlerde çok daha aktif ve güzel aktivitelerle toplumumuzda iç içe beraber kenetlenmiş şeklinde devam edeceğiz. Rabbim birlik ve beraberliğimize daim eylesin inşallah.
2: Amin inşallah. Bu şimdi tabii yurt dışı Türkler deyince hani UID deyince hem misyonu açısından bakıldığında belki Zafer Bey'in de şu an alanına giriyor. Irkçılık meselesi, şimdi aşırı sağın yükselişi burada da Recep abi tabii daha iyi takip ediyor. Burada bir One Nation Partisi var. Ciddi bir yükseliş gösteriyor. Yani bu One Nation Partisi dediğiniz parti yani %0 nokta hani Türkiye'de olur ya %0.2'lik partiler olur. Uç partiler. Öyle bir partiyken bir anda şu an iktidarın alternatifi bir parti haline geldi. Yani başındaki lideri sıradan bir sokakta görseniz ciddiye almazsınız. Ama bir anda başbakan adayı oldu. Yani bu Avrupa'da da aynı şekilde devam ediyor son dönemde. Yani tabii bu bizim Türkleri de Müslümanları da zorlayan bir durum. Yani bu parti seçildiğinde ya da benzer partiler Avrupa'da iktidara geldiğinde ki zaman zaman oluyor. Siz Hollanda kökenlisiniz değil mi Kenan Bey?
3: Evet.
2: Wilders bir ara iktidar ortağı oldu diye biliyorum.
3: Evet evet.
2: Yani gerçekten bu göçmenleri ağırlıkla çok zorlayan bir durum. Yani biz bundan sonra bununla nasıl mücadele, nasıl baş edeceğiz? Yani burada Türkler nasıl bir yöntem uygulamalı ki en azından siyasette bu tür partilere karşı kendisini gösterebilsin? Zafer Bey sizinle başlayalım ve Kenan Bey'in de görüşlerini almak isterim bu konuda.
0: Tabii Yusuf Bey baktığınız zaman bir düşman profili üzerinden kendisini ifade eden anlayışların tamamı hastalıklı anlayışlardır. Özellikle ırkçı ve İslam düşmanı olduğunu gördüğünüz bu anlayış aynı zamanda antisemitiktir. Dolayısıyla kendisi dışında herkesi düşman gören, kendisi dışında hiç kimseyi benimsemeyen bir anlayışın esasında evrensel anlamda insanlığa da düşman olduğunu hep beraber gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla birincisi bunu ifade etmek lazım. Ancak bununla birlikte tabii burada ana akım siyasi partilerin ciddi anlamda bir başarısızlığını da görmek lazım. Bugün artık hangi ülkeye bakarsanız bakın, özellikle batılı ülkelerde, yani bu biraz önce de siz ifade ettiniz, sadece bir ülkedeki bir fenomenden bahsetmiyorsunuz. Bugün Hollanda'da Geert Wilders'tan konuşuyorsunuz. Bugün Le Pen'i Fransa'da konuşuyorsunuz. Bugün AfD'yi Almanya'da konuşuyorsunuz. Bugün baktığınız zaman FPÖ'yü Avusturya'da konuşuyorsunuz. Yani kıta Avrupa'sının tamamına yönelik bir ırkçılığın başlamış olduğu bir süreçten bahsediyorsunuz. Aynı zamanda burada ırkçılığın dünyanın başına nasıl büyük bir bela olduğunu biz 2. Dünya Savaşı'nda hep birlikte gözlemledik. Dolayısıyla alkol tedavisi görmüş olan bir ülkenin tekrar alkola bulaşmış olmasının nedenli büyük bir tehdit oluşturabileceğini de tüm dünyanın görmesi gerekiyor. Peki buna karşı en büyük panzehirin nerede olduğuna baktığınız zaman, çok net olarak söyleyeyim, yine bizim medeniyetimizde olduğunu görüyorsunuz. Burada havranın, kilisenin, caminin yan yana inşa edildiği ve birbirinin şarkısını dinlemedikteki hoşgörünün varlığına baktığınız zaman esasında hem bizim medeniyetimizin hem bizim dinimizin bu anlamda insanlığın kurtuluşuna vesileci olacak da bir ilacı, bir çareyi ortaya koyduğunu gözlemliyoruz. Bütün bunlarla karşı mücadele etmenin temel paradigması bir kere Türk toplumunun kendi içerisinde yeknesak olmasından geçiyor. Türk toplumunun yaşamış olduğu ülkenindeki siyasal katılımını muhakkak artırmasından geçiyor. Dolayısıyla ben Melbourne Türk Radyosu vasıtasıyla bir kez daha Avustralya'da yaşayan vatandaşlarımızın çift kanatlı bir kuş misali, bir kanatlarıyla elbette ki ana vatanlarına bağlı, elbette ki Türkiye'mizle yakın bir ilişki içerisinde, ama diğer kanatlarıyla birlikte elbette ki Avustralya toplumunda daha yoğun bir şekilde kendi temsiliyetini sağlayabildikleri, zaman zaman ikincil sorunlarını birinci sorun haline getirmeden, birincil sorunlar etrafında işte bu nedir efendim, bu bir Türk dilinin unutulmamasıdır, efendim bu nedir, medeniyet tasavvurunun, medeniyet bilincinin ihmal edilmemesidir, kendi aralarında muhakkak yeknesaklığı sağlayarak Avustralya'daki siyasilerle de sorunlarını yoğun bir şekilde aktarabilecekleri bir mekanizmanın sağlanmasını elzem görüyorum. Burada İslam düşmanlığına karşı olsun, antisemitizme karşı olsun veyahut da diğer düşüncelere karşı olsun yapılmaya çalışılan düşmanlığa karşı da birlikte hareket edilmesinin, kanaat önderlerinin, medyanın, aynı zamanda siyasetin ortak bir anlayış içerisinde bu mücadeleyi sürdürmesinin erzem olduğunu düşünüyorum. Değilse insanlığa karşı yürütülen bu mücadelede insanlığın sesi üstün çıkmazsa benim gelecekle ilgili ciddi endişelerimin olduğunu da bir kez daha belirtmekte fayda mülahaz ediyorum.
2: Kenan Bey, Hollanda tecrübesinden yola çıkıp siz nasıl bir yöntem uyguladınız, uyguluyorsunuz Wilders gibi partilere karşı ya da o politikalara karşı?
3: Wilders bir önceki seçimde birinci parti olarak geldi ama tabii başbakan olarak görev alamadı. Ülkenin o konjonktürü o anda ona müsaade etmedi. Ama hala çok ciddi bir aday başbakan olabilmesi için, ki son seçimde de ikinci parti olarak çıktı. Zafer Bey'in de ifade ettiği gibi biz bulunduğumuz ülkelerde bu gibi konularla, bu problemlerle mücadele etmek istiyorsak siyasal katılımda en üst düzey sorumluluk almak durumundayız, zorundayız. Hı. Sadece siyasal katılım değil, tüm alanlarda, yani ekonomik alanda olsun, eğitim alanında olsun, akademik alanda olsun, her yerde daha aktif bir katılım göstermemiz gerekiyor. Şunu görüyoruz, hani problemi tespit etmekte biz çok iyiyiz ama problemin çözümüne odaklanma konusunda biraz zayıf kalıyoruz. Ama bir irade gösterdiğimiz zaman da bunun karşılığını görmeye başlıyoruz. Ki Hollanda'yı sorduğunuz için oradan örnek vereyim. Hollanda'da şu anda 2026'dayız. 10-12 sene önce deseydiniz, bizi temsil eden arkadaşlar temsilciler meclisinde olacak deseydiniz, oradaki yani algı, beklenti şu şekilde: yok ya, mümkün değil, bizi bizden oraya getirmezler. Ya bizden adam olmaz, o ayrı, ben demiyorum onu, bizden adam olur ki gösteriyoruz elhamdülillah adam oluyor. Ama ona müsaade etmez sistem diyorduk. Ama planların en üstü Allah'ın planı. Orada bir sözde Ermeni soykırımı meselesi gündeme gelmişti. O zamanki İşçi Partisi'nde olan arkadaşlar buna ciddi derecede tepki gösterdiler. Bunu imzalamayacaklarını söylediler. Partiden çıktılar, ihraç edildiler. Sonra kendi partilerini kurdular. Buradaki tecrübelerini buraya aktarmış oldular. Yani yeni kurmuş oldukları partiye ve ilk girdikleri seçimde de 3 tane sandalyeyi temsil ettiler. Yani 150 kişilik bir temsilciler meclisinde 3 sandalye belki çok büyük rakam değil ama sıfırdan her zaman için 3 daha iyidir. Ve şu anda birçok konu, yani Hollanda Temsilciler Meclisi'nde daha önce mümkün değil görüşülmeyecek olan konular, Gazze konusu, evet. Myanmar konusu, işte İslam düşmanlığıyla mücadele, ayrımcılıkla mücadele gibi konular şu anda bu üç arkadaşın ve bu üç arkadaşın başlatmış olduğu hareketle diğer partiler, yani diğer ana akım partilerde de bizleri temsil eden insanların da oralarda olmasıyla birlikte bu konular o temsilciler meclisinde, yani 10-12 sene önce mümkün değil diyeceğimiz konular şu anda ele alınmaya başladı. Bu bir başlangıçtır. Yani belli bir aşamadan sonra inşallah
2: şimdi
3: bu daha...
2: Aslında onu soracağım. Ya şimdi Hollanda örneği, şimdi Brüksel'de çalışırken dikkat ettim. Mesela Almanya'da 11 tane hatırlıyorum benim zamanımda. 11 federal milletvekili vardı. 10 Türk kökenli ve 11'i de Türkiye karşıtıydı. Fakat benzer bir durum Hollanda'da da vardı.
3: Evet.
2: Bu dediğiniz Denk Partisi kuruldu. Parti kuruldu. İlk kez Türk ve Müslümanların kendi başına kurduğu bir parti meydana geldi.
3: Evet.
2: Ve başarılı da oldu. Şimdi mesela burada da aynı tartışma oluyor. Acaba ayrılıp ayrı parti mi kuralım? Yoksa merkez partiler içerisinde bulunup bu şekilde sesimizi duyuralım? Yani bu gerçekten ciddi bir dilemma. Hangisi daha başarılı, hangisi daha iyi, hangisi daha faydalı? Yani bu konuda ciddi şeyler var, tartışmalar.
0: Siyasete ilgi duymayan bir toplumdan bir kere siyasete ilgi duymaya başlayan bir topluma gelmiş, evet, olmak büyük bir gelişme efendim. Kesinlikle. Bu kıymetli. Biraz önce Kenan Bey konuşmasını ifade ederken esasında Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatı aklıma geldi. Muhtar bile olamayacak artık denilen bir anlayıştan bugün Cumhurbaşkanı olacak bir noktaya gelmişsek, her şeyden önce seferden sorumlu olduğumuzu, evet, bilmenin bilinci içerisinde olmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz bugün sadece kendimiz için değil, sadece toplumumuz için değil, evrensel anlamda baktığımız için esasında insanlık adına bir nefes olmaya, insanlık adına bir mücadele içerisinde olduğumuzun da bilinci içerisinde olmamız gerekiyor. Tabii her ülkenin kendi dinamikleri farklı farklı olabilir. Ancak gelmiş olduğumuz noktada özellikle son dönem içerisinde siyasi partiler arasında rekabetin çok kızıştığı, bazen seçimleri %1'in altında 0.7, 0.6'lık bir rakamla birlikte belirli partilerin kazanıp belirli partilerin kaybettiği bir yerde, öyle tahmin ediyorum ki esasında Türk toplumunun burada çok daha kilit bir rol oynayabileceği bir noktaya doğru geldiğimizi ve bu anlamda pazarlık payımızı biraz daha yükseltebilecek bir konumda olduğumuzu gözlemlememiz lazım. Ben Türkiye'de var olan illerimizin belki o anlamda biraz da yüzünüzde tebessüm oluşturabilmek için söylüyorum. Kayseri mantığıyla hareket ederek efendim, biraz daha tüccar zihniyeti içerisinde hareket ederek yurt dışındaki vatandaşlarımızın bu siyasal bilincini belki ülkelerdeki Türk toplumunun çıkarlarını, menfaatlerini en iyi koruyabilen hangi siyasi parti ise o siyasi partiyle buradaki STK'larımızın, buradaki düşünce kuruluşlarımızın görüşerek toplumumuzun, oradaki Müslüman toplumunun, yabancı toplumun ve o ülkenin kendi dinamiklerinin gerekliliği üzerinde oluşturmasının son derece kıymetli ve değerli olduğu düşüncesinde olduğumu belirtmek isterim.
2: Evet, bu konuda şimdi burada merkez partiler var. Şimdi çoğu insan diyor ki hani hepsinde bulunalım. Bence bu güzel bir görüş ama şimdi öyle politikaları var ki, öyle aldıkları kararlar var ki bu kez bizim ne işimiz var orada diye sert eleştiriler oluyor. Aynı şekilde mesela sol partiler var, gerçekten göçmen konusunda, yani Türkiye'deki solcuyla hiç kıyaslamıyoruz. Buradakiler gerçekten solcu o konuda. Özellikle Gazze meselesinde, Filistin meselesinde çok ciddi destek veriyorlar. Ama bir öte yandan bizim kültürel ve dini değerlerimizin hiç kabul edemeyeceği, biliyorsunuz. Ayrıca Türkiye'nin de tabii çıkarlarını, özellikle PKK konusunda vesaire, terör örgütleri konusunda. Ama öte yandan bakıyorsunuz ki göçmenler konusunda, Müslümanların hakları konusunda çok iyiler. Yani gerçekten zor bir karar. Bir de Hollanda örneği var dediğim gibi. Denk Partisi'nin tek başına parti kurup tabii, başarılı olması. Tabii
0: Hollanda'daki avantaj şu, Hollanda'da biliyorsunuz bir seçim barajı yok.
2: Evet.
0: Dolayısıyla bazı ülkelerde mesela Almanya'da %5 seçim barajı var. Yani bu anlamda biraz önce ifade ettiğim şekliyle her ülkenin kendi nevi şahsına münhasır bazı olguları evet. var. O olguları dikkate alarak belki oradaki var olan oyları en güzel şekilde meclisteki temsiliyeti nasıl dönüştürebileceğimizi, mesela bazı ülkelerde yerel seçimlerde farklı bir siyasi partiyle girmenin avantajlı ama genel seçimlerde belki ana akım siyasi partiler içerisinde belki bunu belirlemenin çok daha avantajlı olduğu bir konumun varlığını görmek gerekiyor. Onun için ilgili ülkelerin evet. kendi gereksinimlerine göre bence karar almanın çok daha her faydalı olacağı.
2: İklimine göre,
0: iklimine göre hareket etmek gerektiği kanısındayım.
2: Şimdi önümüzdeki günlerde çok önemli bir zirve var. Ben de Brüksel'deki çok takip etmiştim bu NATO zirveleri. 2 yılda bir farklı ülkelerde oluyor. Bu kez Türkiye'ye denk geldi. Gerçekten Türkiye'nin tanıtımı açısından çok önemli. Şimdi Ankara'dan geldiniz. Bu arada Ankara'da çok değişmiş diyorlar son bir hafta içerisinde, 2 hafta içerisinde. Adeta yeni bir şehir olmuş diyorlar. 2 sene yaşadım ben de Ankara'da. Ankara'da durum nasıl? Yoğunluk var mı? Bu liderlerin gelişiyle ilgili Brüksel'de çok kapanırdı hatırlarsınız. Bir çok zirve olurdu, Avrupa Birliği zirveleri olurdu. NATO zirveleri de oluyordu zaman zaman. Ankara'da hava nasıl şu an? Bizim Türkiye'nin tabii son yıllarda çok ciddi bir şekilde dünyada tanınmaya, görünmeye başladı. Şimdi Avrupa Birliği ilişkilerine de aslında çok kısa vaktimiz de kalmamış. Neyse siz NATO ile ilgili birkaç
0: efendim,
2: ifade kullanın da bizi.
0: Şunu söylemek istiyorum. Tabii sizin kullanmış olduğunuz NATO zirvesi bu sefer Türkiye'ye denk geldi dediniz. Hı. Tabii bu denk gelme işlemi rastgele olmuyor efendim.
2: Tabii tabii sırayla. Yani
0: COP31 bugün sene Türkiye'de gerçekleşecek iklim zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı'nın zirvesi, Türkiye'de gerçekleşecek NATO zirvesi. Esasında Türkiye'nin dünyadaki görünürlüğünün, Türkiye'deki dünyadaki saygınlığının, diplomatik anlamda dünyadaki başarısının bir sonucu olarak bu zirvenin bugün Türkiye'de gerçekleştiriliyor olduğunu görmemiz gerekiyor. Tabii özellikle muhalefet parti milletvekillerinin bazen Türkiye'mizde son dönem içerisinde NATO zirvesiyle alınan tedbirlerle ilgili bazı eleştirileri var. Tabii onları esasında bu anlamda da anlayışla karşılıyorum. Çünkü kendilerinin iktidarı veyahut da kendilerinin muktedir olduğu dönemlerde böyle zirvelerin yapılmasına şahitlik etmedikleri için bu tip güvenlik önlemlerinin ne kadar da gerekli olduğunu da bilmiyor olabilirler. Tabii bu gelen bütün liderlerin güvenliklerinin sağlanabilmesi içerisinde alınmış olan bazı tedbirler söz konusu. Vatandaşlarımızın yaşantılarını ve yaşamlarını minimum düzeyde etkileyecek şekilde de biz bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Dolayısıyla bugün artık ülkemizin birçok noktada hamdolsun karar verici olması.
5: The following program is in Yiddish.
6: Die folgende Geschichte ist in der jiddischer Sprache.
7: Da kommt ein Stern am Mordner Kneich.